0: Yani bu şekilde
1: Düşünsen var.
0: Yani şu başı simon sen sabır edin.
1: Tuan kena